Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 'İzi sözü kalan şahsiyetler'.

Payız çöylerdendi bahar coşturan. Beni sert eyleyen kış da gözeldi. Yüreğin taşlı mı deme ay insan, duymağı bacarsan taş da gözeldi.

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.